0: Ya lambaşır yine de dağına gidip uçuş. Bu yorumlarla kapa atağa bukka hepsi hazır. Nata ya nata bir savaş mı? Orada ne kadar daha akıl masa. Kavuz en kötü ben şimdi de tam var. Ya çoğalar bu yorumlarla kapa atağa uçuş. Avrala bana bu var. Okuma uyguna ne kadar da sarımdan kuran maşır mı? En en de daha amçı da rana uçuşu. Ne kadar da çoğun bu yüzyıda şimdi şükka. Kavuz en rana bir daha bu da asam kurutu. Ne kadar kurulasa da bu yüzyıda şimdi şükka.
1: Haruna taskar yau da gobe ya zo ƙarshe. Alhaji Muhammad Muhammad ke cewa ma'assalam.